evime acaba kafik bir izin yok ki bir espri çekemedik. Bir espri çekemedik. Bir espri çekemedik.

0: ben kaptı gördüm şu Lloyd dizi Lloyd'in Dubai inen inanda. Sorry sir, say again, you want? Kapı sarayı, I could be the girl she think. Can you give me your banker figures? Şu Lloyd dizi Lloyd in Dubai.
1: Eccolo qua.

Mesela dururken, işte bu her şey. Mesela sanki dururken, işte bu her şey. Kuzun onun için seçeneği 05, 05.